Gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah

Get on the ball,
Ma,
Gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah

Gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah

0: Anna.
1: Gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah, gah
0: Ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma Never.

böyle işte o böyle işte bir mal bir mal izlet eğer izlet eğer izlet eğer mal izlet o böyle izlet.